susarak. Şu kısacık konuklukta deprem kargaşasında.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Yeni bir günün başlangıcından 15 Eylül Salı sabahından herkese günaydın. Aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne sakin, telaşsız ritimler en sevdiğimiz seslerle eşlik etmek üzere Slow Türk'te günün ilk yolculuğu başlıyor. Ben Didem, mikrofon başındayım. Güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum herkese. Zor.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 45 orta, Ankara 53 kötü, İzmir 63 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 33 orta ve Diyarbakır 55'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
3: Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yılda.

0: uygula.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Bak, Mondium'a bak. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Bankanın güzeli.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Reklam.
11: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalmaya devam ediyor. Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bugün Marmara'nın doğusu ve kuzey Ege'de sert rüzgarlar etkili olacak. Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz kıyılarındaysa yağmur ihtimaline hazırlıklı olmakta fayda var diyor yetkililer. Aklınızda olsun. Günaydın herkese. Bakma.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.236 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.684, çeyrek altın 11.335 liradan alıcı buldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
16: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Var. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

ne yaşandıysa yaşandı, ihtiyacımız olan yeni bir başlangıçsa eğer, yepyeni bir gün bunun için idealdir. Siz de yeniden başlamaya ihtiyaç duyuyorsanız bugünün bu saatleri tam da uygun. 15 Eylül Salı, aşkın frekansı Slow Türk'ten günaydın herkese.

kayıtta söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam,

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Dogo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için...

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

daha iyinin peşinde koşma hissimiz hiç bitmiyor galiba. İnsan olmanın gereklerinden biri sanırım bu. Ama bazen olana da saygı duymayı başarabilmeliyiz. Onunla yetinebilmeli kalabilmeliyiz. Düşmek, kırılmak, incinmek, yaralanmak, yaşlanmak hakkımız var. Akıllı telefon değiliz, bir robot değiliz. Kanımızla, canımızla insanız ve insan oluşumuza sahip çıkmak da en temel hakkımız. Ancak bu şekilde özgürleşebiliriz diyordu. Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan bir paragraf. Ben de çok katıldım ve sizinle paylaşmak istedim bu salı sabahında. Slow Türk'te sevdiğimiz şarkılar eşliğinde duyguları düşüncelerle buluşturmaya

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 45 orta, Ankara 53 kötü, İzmir 63 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 33 orta ve Diyarbakır 55'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu Yataş'tan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living. Reklam.
1: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kader deyip geçiyoruz da bazen de unutmamak lazım. Her insanın kaderi biraz da çabasına bağlıdır, öyle değil mi? Slow Türk'te sevdiğimiz şarkılarla başlangıcımız 15 Eylül Salı gününe doğru. Bu sabah da o şarkılar hem güne aydınlatıyor hem de içimizi ve kafamızdaki karanlık soruları.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

yanındayız. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: geri. Haftanın ikinci sabahı, yeni eğitim öğretim yılının ikinci günü. Tüm öğretmenlere, öğrencilere kolaylıklar dileyelim. Yavaş yavaş okullarda ders zilleri çalıyor. Okulun en güzel zamanları, biraz da zorlanılan zamanları tabii. Kolayca, güzelliklerle şansın aksın gitsin. Slow Türk'te yeni güne siz de dilekleriniz ve günaydınlarınızla eşlik edebilirsiniz. 549-659-66-0 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sen...

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 45 orta, Ankara 53 kötü, İzmir 63 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 33 orta ve Diyarbakır 55'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Biz. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

Snow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Tanzanya'dan selamlar göndermişler. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Çalışma arkadaşım Gladys'e sizin aracılığınızla selam göndermek istiyorum demişler elbette. Marmaris'ten Turgut Sülek Ankara Yeni Mahalle'de çalışan kızı Buse'ye ve mesai arkadaşlarına armağan etmiş. Ankara'dan Senem içinde olacak şarkımız. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.236 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.684, çeyrek altın 11.335 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
6: 25 yıldır sana maksimum.
7: Harika Yusuf teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya JYSK

0: Geri dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Emre Aydın ve Model Grubu Bir Pazar Kahvaltısı Radyonuz Saydı Slow Türk'ten merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben, 15 Eylül Salı gününü yaşıyoruz. Hepimiz için güzel olsun. Yine yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızdayım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

Unuttun mu beni? Sezen Aksu, radyonuza ait. 11.53 oldu saatler. Slow Türk'te bakalım bu salı gününe hangi şarkıları bırakacaksınız? 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
2: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Nasko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Nasko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: gördüm.
1: Yalın Halbuki ile radyonuzdaydı. Slow Türk'te Funda Arar isteği var. Hemen dinleyelim.
2: Merhaba abi, kolay gelsin. Kadıköy'den Levent. Sizden Funda Arar'dan Armağan Sıcaksın'ı sorayım. Ben çok sevdiğim arkadaşım, sevgilim, canım, her şeyime gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 45 orta, Ankara 53 kötü, İzmir 63 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 33 orta ve Diyarbakır 55'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarını sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Poisi ve Blok 3 çok güzel gülüyorsun radyonuzda Aydın Slow Türk'te. Bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: İyi günler, iyi yayınlar. Rica etsem Alper Ayyıldız'dan Ağustos Sırrı Sıklam çalabilir misiniz? Teşekkür ederim.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de yayın akışımıza uygunsa çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhaba, iyi yayınlar dilerim Haluk
0: Bey. Merhaba.
1: Dayan Yalnızlığım şarkısını Emre Aydın'dan çalmanızı rica ediyorum. İş arkadaşlarım ve Slow Türk dinleyicileri için olsun. Teşekkür ederim.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.029 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.64, euro 56.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.682, çeyrek altın 11.331 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi,

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: Beni Hatırla, Nazan Öncel, radyomuz saat 12.51 oldu saatler. Slow Türk'te Manuş Baba isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba, sabah çocukları yatırıp temizliğime başladım. Sizin kanalı açmışım, yanınızı dinliyorum. Sizden ricam Manuş Baba, Dönersen Islık Çal şarkısını benim için çalar mısınız? Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.

0: Dönersen ıslık çal, Manuş Baba, Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Gökhan Türkmen isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: İstanbul'dan Hüseyin ben. Eşim Sevil ve kızım Nefes için Gökhan Türkmen'den yol arkadaşım istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: dinlemekten keyif aldığınız en iyi şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sinem'den Yağmur.

0: Sinem, yaz yağmuru, radyonuzdaydı. Rafet Erroman isteği var.
1: Haluk Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Şu anda iş dolayısıyla Doğu turunda olan eşim Raşit Atasoy için Rafet Erroman'dan Seni Seviyorum çalar mısınız? Onu çok özledim. İyi yayınlar diliyorum.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kamp.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki

0: Sen Bilmezsin ve Dedip Duman az önce radyonuz saydı. Slow Türk'te bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: İyi yayınlar. Ben Ataşehir'den Fatih Demir. Haramiler'den Mavi Duvar şarkısını çalabilir misiniz? Bu şarkı tüm sevenlerime ve kalbi güzel olan herkese gelsin. İyi yayınlar dilerim.

0: Yalnızlık Senfonisi ve Sertab Erener radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Zakkum grubu isteği var.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Zakkum Her Gün Sonbahar parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Yalın ve son günlerin sevilen şarkılarından bir tanesi. Akşamüstü radyonuzdaydı. Günümüzün en iyi şarkılarını dinletmeye devam edeceğiz. Ama şimdi biraz geçmişe gidelim. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin? Bursa'dayız.
1: Merhaba Halik Bey, ben Bursa'dan Murat Başaran. Tuvalden Kasım şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, çalarız tabii. Tuval, Kasım'la radyonuzda sizlerle.

0: Pusula Otürk'te bu salı gününde de şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bir Ankara'ya gidelim.
1: Haluk Bey merhaba. Ankara'dan selamlar. Ben Nurgül. Sizden Alex'ten bana seni seven bir kalp bırakmadın şarkısını rica ediyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Taraftan taşçı gidişatla radyonuz sahibi Slow Türk'te Emre F listeyi var.
1: Merhabalar. Ankara'da yaşayan canım arkadaşıma Emre F'den Bir Güldün şarkısını sizin aracılığınızla armağan ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Bütün güzellikler seni bulsun. Birlikte nice yaş almalarınıza sevgi ve mutlulukla

0: İki tas çorba ve Mela Bedel radyonuzdaydı. Slow Türk'te Murat Boz isteği var.
1: Merhaba, ben Gaziantep'ten Gizem Gümüş. Murat Boz'dan Özledim şarkısını çalabilir misiniz? Bu şarkıyı İstanbul'da polislik görevi yapan Fatih Demir'e armağan ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Sevdanın tadı. Murat Dalkılıç radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez Isparta'ya gidiyoruz.
1: İyi günler Slow Türk. Isparta'dan bildiriyorum. Hatice Sözer için Handan Erçet'in Gamsız Hayat şarkısını istiyorum. Çalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Isparta Tıp Fakültesinden selamlar, iyi yayınlar.
0: Biz de selamlar, sevgiler gönderelim ve hemen istek şarkınıza geçelim. Candan Erçet'in Gamsız Hayat.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Burak Bulut ve Serdar Ortaç, Yasemin radyonuzdaydı. 14.50 oldu saatler. Artık veda vaktim geldi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın hafta ortasında yine aynı saatte 11'de görüşmek dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklam.
4: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2.

Aşkın Frekansı Slow Türk'tesiniz. Herkese merhaba, ben Şeyma Şener. Mikrofon başındayım bu güzel salı gününün devamında, akşam üzerine ve birçoğunuz için mesai bitimine. Bugün de en iyi şarkılarla birlikte ilerleyeceğiz. Keyifli saat

0: Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Önemli bir araştırma var sevgili dinleyiciler. Eğer sizin de meslek seçiminde henüz kararsız olan bir çocuğunuz, bir yakınınız varsa aklınızda bulunsun. Bu konuda yönlendirebilirsiniz. 2026 yılında Türkiye'de en yüksek gelir sağlayan meslekler belirlenmiş. 456 bin lirayla, aylık ortalamayla noterlik birinci sırada yer alırken pilotluk, yazılım mühendisliği ve sigorta uzmanlığı da onu takip eden meslekler olarak listelenmiş.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.005 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.700, çeyrek altın 11.362 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartları

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

Akşam üzerine yeni saate yaklaşırken artık dinleyicilerimiz de o güzel paylaşımlarıyla, mesajlarıyla programa dahil olsunlar diyorum ben. O yüzden hemen numaramı hatırlatacağım. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazıp göndereceksiniz. Birazdan mesajlarınızı okumaya başlayacağız. WhatsApp numaramız 549-659-66-00. 549-659-66-00'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Haliç, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla yoğun seyretmekte. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de etkili seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Her güzele bir Mendus.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
13: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
14: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
12: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
0: Reklam.
15: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün en iyi şarkıları Slow Türk'te olmaya devam ederken bir yeni saat daha başladı. Mesajlarınızla buluşacağız demiştik. Hemen okumaya başlayalım. Elazığ'dan Erkan, tüm Slow Türk çalışanları ve dinleyenleri için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Teşekkür ediyoruz. Tuğba Radyosu başında, ona da çalalım. Çok uzaklardan bir selamımız var. Tanzanya'dan herkese selamlar. Güzel bir hafta diliyorum. Çalışma arkadaşım Gladness'e aracılığınızla selamlarımı gönderiyorum demiş dinleyicimiz. Bizden de selamlar, sevgiler. Başka kim bilir kimler nerelerde kulak veriyorlar? Hadi sizler de yazın. Okumaya devam edeceğiz. WhatsApp numaramız 549 659 66 00.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 45 orta, Ankara 53 kötü, İzmir 63 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 33 orta ve Diyarbakır 55'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Erciş'e de bir şarkı gönderelim. Erciş'ten Özlem yazmış. Onun için gelecek şarkımız. Bu arada istekler var ama bu programda istek çalmıyoruz. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Ve numaramızı da bir tekrarlayayım. 549-659-66-00. Sizler de paylaşmak, duyurmak istediklerinizi yazın, gönderin. 549-659-66-00.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.988 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.705, çeyrek altın 11.370 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

İstanbul'dan Hüseyin Altınsoy bugün doğum günü olduğunu söylemiş. Kendim için bir şarkı istiyorum. Hoş geldin yeni yaşım diyor. Mutlu huzurlu bir yaş diliyorum. Hatta geçirdiğiniz en güzel yaş olsun. Bugün doğum günü olan herkes için de tüm dinleyenlerimiz için de dileklerim geçerli tabii ki. Son mesajlar için WhatsApp numaramız 549 659 66 00.

0: kurallarını sunar.
1: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
9: Reklam.
10: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kördüm.
1: Yepyeni saatteyiz. Programımızın ikinci yarısı. Umuyorum her şeyin yolunda gittiği bir gün olmuştur ve akşam üzerinizde öyle sürüyordur sevgili dinleyiciler. Zamanı dakikaları güzelleştirmekse bize kalıyor en sevdiğimiz şarkılarla ve sohbetlerimizle de bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sevgili Gürcü Avusturya'dan selamlarını gönderiyor. Sıradaki şarkımızı da onun için çalalım.

0: yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın.

İzmir'den bir dinleyenimiz var. Sevgili Begüm, iş yerinde dinliyorum çalışırken. Çıkmama çok az kaldı ama çıkana kadar kulağım sizlerde. Ben de bir şarkı istiyorum diyor. Begüm ve tüm çalışma arkadaşlarına gönderiyoruz bu güzel şarkımızı.

0: Enerjiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare. İlk o güvencesiyle.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

Ve bu akşamlık son bir mesajımız var. Artık programın yeni bölümüne ilerleyeceğiz. Bolca şarkı dinleyeceğiz. O yüzden mesajları bu bölümde tamamlayalım. İstanbul Avcılar'dan Erkan, ustamla dinliyorum. Onun için istiyorum. Gelecek şarkıyı diyor. Kolaylıklar, iyi çalışmalar.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Reklam.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Eve dönüş trafiğine çıkanlara iyi yolculuklar. Yollar kalabalıklaşmıştır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Programımızın son bölümündeyiz artık. Birçoğunuza bu şarkılar yollarda eşlik edecek. Hadi hemen kulak verelim.

0: Kral.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla
2: mutlu uykular. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Video oyunlarına ilginiz var mı bilmiyorum ama bu oyunlarla ve hatta egzersizle de ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapılmış sevgili dinleyiciler. 923 yetişkinin verilerini inceleyen araştırmacılar düzenli egzersizin daha düşük depresyon ve kaygı belirtileriyle video oyunu oynamanınsa kısa süreli hafıza, akıl yürütme ve işlem hızında daha yüksek performansla ilişkili olduğunu ortaya koymuşlar. Yani daha hızlı düşünmek, daha zeki davranmak istiyorsanız video oyunu, ama daha kaygısız ve depresyonsuz yaşamak istiyorsanız egzersizi arttırmanız gerekiyor. Son

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 6.703, çeyrek altını 11.367 liradan alıcı buldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bayrampaşa İstoç, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bizim zamanımızda temirat mektubu mu lazım oldu?
5: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı seveceğim.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
9: Paytier. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Salı programımızın sonundayız. Herkese dinlenceli, keyifli bir akşam diliyorum sevgili dinleyiciler. Yarın hafta ortasında saat 15'te tekrar ben Şeyma Şener mikrofon başında olacağım. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 45 orta, Ankara 53 kötü, İzmir 63 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 33 orta ve Diyarbakır 55'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşünün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Yataşla mutlu uykular.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile

0: varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
10: Reklam.
11: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Belki biraz kırıldın, biraz sustun ama unutma, her akşam insanın ruhunu yeniden toparlaması için verilmiş sessiz bir fırsattır. Şimdi omuzlarınızdaki yükü biraz kenara bırakın, derin bir nefes alın ve bu akşam sizlere müziğin eşlik etmesine müsaade edin. Çünkü bazen en güzel ilaç sevdiğim bir şarkının tam kalbine dokunduğu o birkaç dakikadır. Ben Selim Altın, bu akşam da sevginin, huzurun ve güzel şarkıların adresine hoş geldiniz. Zorun.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Mutlu yıllar mutlu akü.
11: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen Neon 1.
15: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.703, çeyrek altın 11.367 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında İncirli Sefaköy, Haramidere Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Hastal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hasta istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
5: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

Hayatın bir sırrı varsa belki de en büyük sırrı şudur. Mutluluk. Sahip olduklarını saymaya başladığın anda büyür. Bir dostun sesi, bir annenin duası, sevdiğin insanın gülümsemesi ya da pencereden içeri giren serin bir akşam rüzgarı. Bazen en kıymetli zenginlikler parayla alınmayan şeylerdir. Bu akşam kendinize bir iyilik yapın. Kalbinizi kıranları değil, kalbinize dokunanları hatırlayın. Çünkü sevgi insanın en güvenli sığınağıdır. Ve böyle güzel, keyifli bir akşamda ben Selim Altın yine sizler için sizleri mutlu edecek şarkılar çalmaya devam ediyorum. Hadi şimdi yavaştan bu saati bitirelim. Birazdan yeni saatte tekrardan buradayım.

yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Bu fiyat

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kördüm. Bu akşam kendine küçük bir söz ver. Kimsenin karanlığına teslim olma. Gülümsememek için büyük sebepler bekleme. Bir fincan çay, güzel bir şarkı ve umut dolu bir kalp. Bazen insanın yeniden ayağa kalkması için işte bunlar yeter. Hayat acele etmiyor, sen de etme. Sevmekten, teşekkür etmekten ve umut etmekten vazgeçme. Çünkü en güzel günler hala önümüzde duruyor. Şimdi müziğin sesini biraz daha açalım. Kalbinize iyi gelecek şarkılar peş peşe geliyor. Ben Selim Altın, sizler için 20. saatte yine harika şarkılar seçtim. Onlardan bir tanesiyle 20. saat listesini başlatıyorum. Daimi.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bu güzel, keyifli, bir o kadar sıcak salı akşamında sizler için güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: mı spotu?
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

yıllarımız ne güzeldi. Artık ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.